biliyor musunuz? Bir an gelir, bir kişi olabilir, fırtına gibi girer ama geçer ve biz kalırız.

bana laf sokuyor. Kurnazı oynuyor. Yok be, uğraşamam ben ya. Gel, güzelce dolaşalım da keyfimize bakalım.